0: Rouge, rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Peder seçti lanove, desyal doza peşmergan, Ankara u Bagdad u Tahran, un peşmergin kahraman, un rolika çaveşvan.

günü gidişim. Gerekem geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozada bernedin. Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ankara'ya, Bağdat'a, Tahran, un peşmergen kahraman, un rolika çavuşman.

0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarım. Kırım nasıl akım kapıcayın çiğ akısıysi. Bela kıda hap çay hoş bu kırım yedir çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çirin bile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şunları.

0: heybetini, Xalek ve xala gerdeni, Ez dingirim berdam dini, Veren ezim malım xırap. Eşka mecaz peyda buye, İrolimin dijvar buye, Hivit kim hakikiye, Veren ezim malım xırap.
1: Bravo! Bel. Son sözlerinizi buyurun. Bel. Son

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çenti.